0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: We would like to invite you to use the program Kafe LG to send greetings to friends and relatives in prison. Send us your voice messages for free on Viber on Sundays at 9 p.m. and we will broadcast them on the show. The Viber number is +43 664 662 1348. You can also call us live on Sunday from 9 p.m. to 11 p.m. on +43 1 319 09 9933. You can find all information about the program on Cafe LG Facebook page.
1: LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen, Community und Diaspora.
3: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
4: 9 Uhr.
5: Der arabische Morgen, Sabah al-Arabi, kul yom Jumu'a min as-sa'a al-Ashira ila hudud sa'a al-Hadi'ashar, arabische Musik, Neuigkeiten, exklusiv im Radio Orange 94.0.
4: 10 Uhr.
6: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
7: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
6: auf Radio Orange 94.0.